Cherapé, witch la cherapé. Cherapé! Keşke daha kapri yapayım. Keşke daha... Kabi! Şebih ve çerdi yasın sal yapayım. Bir gün o çırtak gideceğim. Pero Dios que tú vas a sanar, Dios que tú vas a liberar. La joya mil que me, la joya mil que. Si que te sonrisa, papá.